Marika presa ya evlenler. Kulun gey kumlet geri koya evlisen ye. Yemin ma hazmu zinu. Hey, kumbawali. Amin tefa. Kumbawali.

way man koy jale madu tale ya sit mbo ciongel ala je bunu yalla beugé nu baye ak yow far geey birim geey bin ta jaaj ak na tagu geey